Dambaş, gahdarın mahiyeja o delal. İru am duvar ya bernamaya suri edildi liru keda. Ajur yanı porama. Briyara diyo delal. O xerik ama ya İru. Lise biz geftin diyru ki valkeş lepadil taxaye, şef mahsut leparız gahaye hele be. Oren behevre, nesgeftin diyru kubal keş nasbikiye.

Paris nasibelden jaman o zahru deriyen bu yerin trafiki de akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'de raduku kesin jiyana haj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. Yekite ya ko futbol e suri rak handi ya ko ofisa rak handi ya kite ya jnu ve jihat ya bakirin zeyn ko el rafi'i vakire ve beri ofisa oko awar ya ko qawati da ko ahmed el berra qadar ji vaki andame hatibu diyar kirin.

başgöhdar ilme heja o delal. İru amma vara bernamayı Rula Türkiye'de su ida. Ajuliana bora. Bria radio delal. O xalqamaya iru lese ve amada buna balyoza Türkiye او هست هیوانی جی کنسول خانیا سوریه لانتابه ودیکه ورم به هم رفت ناس بکه.

Paris nan sivil den jama de stubis tu şavatan de kodu ha penşame le sana sarı Suriye. Ra du da kodu sivil adu ji endamen tima agır kuje ye birin dar bu ne? Wazirata Parisna Bamada buna likariya Wazir Parisna ye ku herimi ve kure elbere kadire ku fermi ye isa koş muareki afisa pishwaziya aljele berindariye ko sarbazi ye ku khudiye pdvn tibeti kame andiye hatiye ye ku pishci ku anjam dina rutiye heji ku vagiyan ser aha walad ve vyekaji de davya kishta imaniya hatiye ku wazirata Parisna ye ku Komitiye onu kandına koyuş bu fayda kariye ka oku organize kurubu. Kışta ka meydan iş bu koşu pandına rakrına kavalan uberbestin ahir ve benyazade vaziri revşin arvati uberi beberina karşı satan raide sale O parizgaha hele beğendi ziyarazlan garib, geçteka ko meydani yali herimayi, sikini ve ko şababi, sakini şababi, o ko aştagaha juanan, o le takhabin eziyaci pek anila ko, jiniziki ve le karin ko rakrına kavalan, o berbeste ahe yin ko, le ve devreji biri ve diçe birine, o avgeçtaji de çerçovayi civina lijneya ko, Kırnıştan Darya, o gışta kodas pişkestiya Suriye bey kampada daha da Akoli Guriko Bernamaya Saktoraya ve Hicmaraki Pencune sağladı hazır bir suçlaşan daha tiya bakirin O da cibine de jirovşako cihkirine ka Espişkheriya ko havaldarı rakirine ka Vala lehere maye Zerefatiye oraya lezgandına ko جنو آوا کرنا بن ساسیا او باشتر کرنا خزمت کو زیرین بینگه هین لحری می بکره او حاتیا گوت بیجا کرن او ریجای بدوابونا کو کار را کرنا کافالان او کو بربستن کو آخه گهشتیا نیزیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشان دناری ببری روشن ارواتا او بری ببرنا کار سادن لحلی به وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را حلی به برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چند؟

başgöhdar ilme heja odala ay. İru amma vara bernamayı rola Türkiye'de suvide. Ajuliyana vara ma. Briya radyo odala ay. O xelikamaya iru lese ve amadı buna balyoza Türkiye او هز هبانیجی کنسول خانیا سوریه لانتابه و دیکه ورم مهم را ناس بکن.

Paris Nasivel'den Jamadis Dubistu Şavata Dekodu Hapen Şameli Sanasari Suriye Radu da kodu Sivel adu ji endamen tima agır kuje ye birindar bu ne? Vazirada Paris'na bamada buna likariya vaziri Paris'na yeko herimi ve köre elbere kadire kufermi yeysa kovuşmareki hafizan pişvaziya elce elbere dar yenko sarbazi yenko kudiye pidi diyen tıybeti kame andiye hatiye yenko pişçi ku ancam dina rutiyen heji ku vagiyan ser aha valad ve vyekaji de davya gişta imaniye hatiye ku vazirada Paris'na yenko Tu metia un khandna kojbu fayda kriya ka oku urga

ne uçuyun ata. Mina kuyeşin hem birin atan elser zamanı ki barbeki. Anji evine kapiros. Kuda hemik de banda kal tekerin. Jidileki hanun uşan keş vakatini. Ve kub, devi hemi zarokin şirmiş, pisirin dayıkan, bekişi.

Oradaki Aliko, av gördün en rezani, yen gavra, lin avçaya bakur eruş avaya herimaya kevne şufe, çe bu ne? Letu jeder namijin, kohori yen şine yen herime yevesen, ijber talana gelin deryayın avçayın sirusi u hemqi, u berdanajı, meşe xabuna. Ojo despeka hezare yeke berizayi de sertza guçan, aramiyan hatin en avçayı sihuşa sirusi uvan fersanda lavaz bu narizani yehuveriyan u hettitzan istandı. Odun av beradı sıt benci salide komin mezin juan derbasa navın davalati huriyan buna. U meratın aha li navçaya torusa u huriyan ava kirne. U navçaya seguşa sirusi ji Dinavuanda bu, o digel ko, sardariya aramiyan o rezani dura 200 sala li navçaya imarata xadreş kirye. Li hecmareki mezin jişineyin imarata seguşa sirusi o cezira huri o hittitibuna rulavanji di siyasata o kargeriyawan o miratiyan de filmezin buna. Oloma ji qaralin aramiyen sami bi bi erina haf paymina bena heviyan ko huriyana oruratura danina obe hevre lehem beri aşu

başgöhdar ilme heja odalar. İru amma vara bernamayı Rola Türkiye'de suvide. Ajuliyana borama. Briya radyo odalar. O xalqamaya iru lese ve amada buna balyoza Türkiye او هز هبانیجی کانسول خانیا سوریه لانتابه و دیکه و رمه هم رم ناس بگه.

Dalgaşırma sud. Dalgaşırma sud. Kudik eva bakuri bajarı ele be. Uli sirku gireki bilende kuli ser bajara dinira. Ubek hatya khaya konuştu cihan o cehrengi ya deniz gire. Udilaf da khedeşi. Hicman rakamız geftin heremi hena. Gu hizmeta şuşayyan kudu sektorin ve jiyen cihe kuru jelataruş avaye ko maruf ede begire. Ayrıca kaptajı, işbir şirto mevcut kadayı okuş şirileş geriyen kodı sır bajayrıcı der bozguna. Kona hazıma kodı dimenin davetajı bandur buna. O aviyak bu, sıda mazrara ditna hınaka işvanji ko bu avayaki hazımi anji tıma. O ne haşi, alin herimi oku vafakajı ko. Akvajiş bu nuvakişi rastura kırnaka vajinin xandınazi zirarin vajidi ki. Ujimiz giftin heri girinci enle takışın maksulci o derdura veji yakonize. Miz gifti el hese. Jami yakoji miz gifta hese. Ekşi miz giftin heri ku berbi çava un askeriyede takhideye uli heri mayka strateji ki cihdi gire. Una veve mizgefte jiddi demin davide ji kud çuya kura pure qade o derkete ya peşa işber kojiko ve bandura ji operasyon ilişkeri girtiye o vaki khaleki runştina ilişkeri de qade de hatiye ku bikar ani u bar koji nekhaşiya kontrole de sere sale ku zade hezur bisu çeşanda jiyle herim ayrıcı Kubuk hiremiz kefta salah dinamizi.

Aradım kısmete her yazarı, lecu kerisken bile kavcı her yaktık şine peşadını. Aradım kısmete kurmuk geze şöyle.

baş gönderilme heyecanı ne ayı? İru amma varaya bernamayı rola Türkiye'de suvide. A Juliana Borama, Bria Radio de ne ayı? O xelikamaya İru, lese ve amadı buna balyoza Türkiye, Uluhes hevaneci konsola xanya Suriye ile Antabey ve Dike. Orem mehevre nasıl ki?

Paris nasibelden Jean Manoz Zahra Uderiyen bu yerin trafiği de akurdu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'ye radu ku kısım jiyana xaj dezdana o hecde kısım dinci birin darbuna. Yekite ya ko futbol e Suriye rakhandi ya ko ofis rakhandi ya kite ya jnu ve jihat ya bakirin zeyn ko el rafi vekire ve beri ofisa o ko avar ya ko qawati da ko ahmed el berra qadar ji veki andame hatibu diyar kirin.

Paris Nasibel'den Jamadis Dubistu Şavata Dekodu Hapen Şamil Sanasari Suriye Radu da kodu Sivil adu ji endamen tima agir kuje ye birindar buna. Wazirata Parisna Bamada buna likariya Wazir Parisna ye ku herimi ve kure elbere kadire ku fermi ye isa kuş muareki Afisa pishwaziya alje lebirindar yenko Sarbazi yenko khudiye pidi diyen tibeti Kame andiye hatiye yenko Pishchi ku anjam gina rutiyen heji ku vagiyan ser akha walad Wabiyaka jide dawiya kishta imaniya hatiye Ku wazirata Parisna yenko ku Rumetiye onu kandına koyuş bu fayda kariye ka oku organize kurubu. Kışta ka meydan iş bu koşu pandına rakrına kavalan o berbestin ahir ve benyazade vaziri revşin arvatı o breva berina karşı satan raide sale O parizgaha hale beyende ziyara zan garib, geçteka ko meydani ali herimayi, sikinini vako şababi sakani şababi, oku aştagaha juanan, o le takhabin eziya cipik anirako, jiniziki ve le karin kura kırına kavalan, o berbeste ahe yinko, lewe devreji biri verdiçe birine, o avgeştaji de çerçuvayi cibina lijneya ko, Bir standart ya o geçte kodas bir xestiya Suriye be kampada daha da akore guri ko bernamaya saktora ya ve hizmara ki pençuna sal 2026 şanda hatiya

Paris nasibelden jaman o zahru deriyen bu yerin trafiki de akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'de radu ku kesin jiyana haj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. Yekite ya ko futbol Suriye kandı ya ko ofisar kandı ya kite ya jnu ve jihat ya bakirin zeyn ko el rafi ve kire ve beri ofisa o ko avar ya ko qawati da ko ahmed el berra qadar ji ve ki andame hatbu diyar kirin.

Xelikomaya iru, lisebe amade buna balyoza Türkiye, uhes hebaneci konsola xamya Suriye'li antabey ve dike, urem mehemre nasdike.

Eşkera Rusipiya u xergi gundawarin parezgaha jivina kal darxistiya. Bamada buna şikeri vaziri hundir Liway Abdulqadir Dahan u fermandari u likariya helebi agid Muhammed Abdulgani u de hevditine de jiku havaldani pek anina da duvariya va kuziya u payda kirinaka pishmani kuri jima ruxandine hatiya gudbeja kirin u harvahaji. Ama da buna beku شفیتین کو مسئلین کو لانا هلوی نقاش کنم.

Paris nasibelden jaman o zahru deriyen bu yerin trafiki de akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'yle radu ku kesin jiyana haj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. Yekite ya ko futbol e Suriye'ye kandı ya ko ofisara kandını ya kite ya jnu ve jihat ya bakirin. Zeyn ko el rafi'yi vakire ve beri ofisa o ko. Avar ya ko qavati da ko ahmedil el berra qadar jiyo ki andame hatı bu diyar kirin.

baş gözlerime heyecanı lal. İru amma vara bernamayı rola Türkiye'de suvide. Ajuliana borama. Riyara diyor de lal.

ekaren dervayi, ok hoçveryan e Suriye eser hezanı şevari. İlo, peşa ve kontala hıya giştiya komera, Erbiya Suriye libajare antabi gazi antabi libaşure Türkiye vekiliye. Evgava, bi armanca ko hort kırına ogo hizmet güzeriye, konsola hıyan bi valatiyan Suriye're, Yekol Harimayi Başure Valada Türkiye Rönüştina. Uşbu, berferah kirina habuna diplomatika Suriye de aveti. Uva kirina konsola khaniya da çerçuva ya plansa ziyaka vazalata karen derbayi ya Suriye de yaji de kuşbu. Aktive kirina onun ertiyen hain diplomatik u berferah kirina aji toran onun ertiyya u konsola khaniya da derbayi ko Derbara Khantiya. Şebani, beri diyar kırbu. Kosada hazır bir sürü şaşandaji. Ve bir sana konun ertiyanu ya Suriye. Ve kırtana kırına kalese baştır kırına hizmetin ko. Peşkişi valatiyen Suriye yeni devirin valatiyen ko gelibiye dene kırı.

Paris nasibel den jamadı stubistu şavatan de kodu hapen şamel sana sarı suriye radu da kodu sivel adu ji endamen tima agır kuje ye birin dar bu ne? Wazirata Parisna Bamada buna likariya Wazir Parisna ye ku herimi ve kure elbere kadire ku fermi ye isa ku ujmareki Afisa pishwaziya alje reberin dar yen ku Sarbazi yen ku khudiye pidi diyen tibeti Kame andiye hatiye yen ku Pishci ku anjam gina rutiyen heji ku vagiyan ser akha walad Wa vyekaji de dawiya gishta imaniya hatiye Ku Wazirata Parisna mina ku Komitiye onu kandına karşı bu fayda kariye ka oku organize kırıbı. Kışta ka meydan iş bu koşu pandına rakrına kavalan o berbestin ahir ve benyazade vaziri revşin arvatı o bir evaberine karşı satan rayda sale O parizgaha hala beyende ziyar azlam garib, geçteka ko meydani ali herimayi, sikini vako şababi sakani şababi, oku aştagaha juanan, o le takhabi ne ziyaci pek anila ko, jini ziki beyle karin ko rakrına kavalan, o berbeste ahe yin ko, lewe devreji biri ve diçe birine, o avgeştaji de çerçuvayi civina lijneya ko, Birin standarya o gışta kodas pişkestiya Suriye be kampada daha da Ako Liguri ko bernamaya saktora ya ve hecmara ki pencu neh sağ da hazır bir suçaşan daha tiya bakirin O da cipine de jira uşako cihkirina ka Es pişkheriya ko havaldari rakirina ka Vala lehere maye Zerefatiye oriya lezgandina ko İjnu ava kırına bin sasya, o baştır kırına hizmet doza eriyen bingi hin leheri meybekere o hatiya gütbeja kirin. O rejeye, bedavabuna ku karera kırına kavalan, o ku berbestin ku ahe gihiştiyen iziki şistu benji sedi u afkaraji, ve vaşandına rebeberiye rövşin erwata, o berebeberina karsadan lehelebe vazarada parasına jumuna bajera helebe, Bu reva bir xizmat gözəliyim texniki bir reva diçəm.

xelkamaya eru lese ve amade buna balyoza Türkiye u hız hevaneci konsola xaniya Suriye ile Antabey ve dike urem mehevre nasıl gelir?

Paris nasibelden Jean Manoz Zahra Uderiyen bu yerin trafiği de akudu ha ve şemeyle seren sarı Suriye'ye radu ku kısım jiyana xaj dezdana o hecde kısım dinji birin darbuna. Yekite ya ko futbol e suri rak handi ya ko ofis rak handi ya kite ya jnu ve jihat ya vakirin zeyn ko el rafi vakire ve beri ofisa o ko avar ya ko qawati da ko ahmed el berra qadar ji vaki andame hatibu diyar kirin.

da akoligoriko bernama yasak toraya ve hejmareki penci u neh sağlı da hazır bir suç yaşanda hati avakirin. O da cibine de jirovşako cihkirin aka espeş khayriyak o havaldar irakirin aka vala lehere maye zarafatiye oriya lezgandın aka jnu avakirin abin sasya o baştırkirin a hizmetli o zahiriyen bingihin lehere maye bakire o hatiya gutveja kirin o rejaye ve davabuna ku kare rakirina kavalan u ku berbestin ku ahek hiştiyen iziki şistupin jisedi u afkaraji ve vaşandına rebeberi yoruşun erwata u berebeberina karşısaldan lehelebe vazarada parasına jumuna bajera helebe u rebebere xisat gözeliyen tekniki berebe diçen.

Paris Nancy Bell'den Jama de Stubis Tuşa de Kodu Hapen Şameli Sana Sarı Suriye Radu da Kodu Sivil Adu Ji Andamen Tima Agır Kuje Yebirin Darbuna Wazirata Parisna Bamada Bunalikariya Wazir Parisna Yeko Herimi ve Kure Elbere Kadir Kufermi Yeysa Koş Mareki Afisa Pişvaziya Jere Beridari Yenko Serbazi Yenko Khudiye Pedibiyen Tebeti Kameyandı Hatiye Yenko Pişçi Ko Ancam Bina Rutiyen Heji Ko Vagiyan Ser Aha Valad ve Vyekaji De Davya Gişta İmaniya Hatiye Ko Wazirata Parisna Mirako Komitiye onun kandına karış bu fayda kariye ka oku organize kırıbı. Kışta kameydan iş bu koşu pandına rakrına kavalan o berbestin ahir ve benyazade vaziri revşine ruatı o bir beberine karşı satan rayda sale O parizgah hale beyende ziyarazlan garib geçteka ko meydani ali herimayi sikini ve ko şababi sakın şababi o ko aşta gaha juanan o le ta khabi neziya jipek anila ko jini ziki ve le karin ko rakrına kavala o berbeste ahe yin ko lewe devreji biri ve diçe birine o avgaşta jide çerçovay jivina lijneya ko Kırıştandar ya o gışta kodas pişkestiya Suriye bey kampada daha da akoli guriko bernamaya saktoraya ve hecmareki pencune sağladı hazır bir suçlaşan daha tiya bakirin o da cifine de jirovşako cihkirine ka espişkheri ya ko havaldan irakirine ka bağla lehere maye zirafatiye oraya lezgandına ko جنو آوا کرنا بن ساسیا او باشتر کرنا خزمت کو زیرین بینگه هین لحری می بکره او حاتیا گوت بیجا کرن او ریجای بدوابونا کو کار را کرنا کافالان او کو بربستن کو آخه گهشتیان ازیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشام دناری ببری روشن ارواتا او بری ببرنا کار ساتن لحلی به وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را حلی به برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟